0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki, kimler için yüreğimi dağlamadım ki, hepsi boşmuş

bilen var mı? Bilen var mı bu ne bozuk düzende? Şaştım kaldım oh, bu ne kötü kaderdi. Çektim çektim can evimden bunu.

Aramam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 23 Haziran 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız değerli dinleyenler. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli kuru yük gemisine yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün sabah Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir. Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin sağlanması ülkemizin temel öncelikleri arasında yer almakta olup ilgili tüm tarafları bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırıyoruz ifadelerine yer verilmiş. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama yapılmış. Halen Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta Türkiye diplomasi olarak barış çabalarını sürdürüyor değerli dinleyenler. Dönelim Orta Doğu'ya. İran'la Amerika Luzer Gölü konferansı sonucunda ateşkes anlaşması üzerinde anlaştı. Heyetler savaşı sona erdirmek için 60 günlük ateşkes ve müzakere sürecinin başlatılmasına karar verdi. Alınan kararın ardından Amerika Hazine Bakanı Scott, İsrail petrolün üretiminin teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımladığını duyurdu. Amerika Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ise anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yapacağım diyerek İran'ı bir kez daha tehdit etti değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in bugün partisinin grup toplantısında konuşmaya karar verdiği açıklandı. CHP grup toplantısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılması bekleniyor. Özel'den kürsü resti denilmiş. Özel geçtiğimiz hafta bir gazete yaptığı açıklamada grup toplantısı yapacaksa grup yönetim kurulunun kararıyla ya da milletvekillerinin 1/5'inin imzasıyla olabilir. Ne sayınız var, ne yetkiniz var, olacak iş değil sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekmişti. Milletvekili grubundaki sayısal çoğunluğunu dikkate alan Özel cephesi, Kılıçdaroğlu yönetiminin meclis grup toplantısı yapmaya yönelik girişimlerinin sonuç vermeyeceğini, çünkü meclis iş tüzüğünün yanı sıra partinin meclis grup yönetmelik hükümlerinin de bu konuda kendilerini yetkili kıldığını savunduğu, tarafların daha önce yaptıkları açıklamalarla ilgili şu ana kadar geri adım atmamaları nedeniyle gözler bugüne çevrilmişti değerli dinleyenler. Ve bugün özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP'nin grup toplantısında Özgür Özel'in konuşma yapacağı belirtilmiş değerli dinleyenler. Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması dün görüldü. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'yla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızan ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, olay anında ben ilk defa Alaaddin'in silah taşıdığını gördüm, araçtan indi, sadece konuşacağım dedi, öyle indi arabadan, daha sonrasında silah patlayınca korktum, elim ayağım boşaldı ifadelerini kullandı. Diğer yandan duruşmada tanık olarak dinlenen Vahap Canbay olay anını anlatarak, biri indi araçtan cama vurdu, benim oturduğum cama vurdu, kapıyı açtım, sizi bir daha burada görmeyeceğim dedi, silahı içeriye doğrulttu ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanık Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsi cezasının kaldırılmasına ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi değerli dinleyenler.

devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri değerli dinleyenler. İstanbul Seyrantepe'deki araştırma hastanesine taciz skandalı yaşandı. Bir temizlik çalışanı hastanede tedavi gören yaşlı bir hastaya cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Olay adliyeye yansıdı, personel tutuklandı. Tedavi gören 80 yaşındaki kadının yanına çok sık gidince dikkat çekti deniliyor. Temizlik bahanesiyle perdeleri çekiyor, hastaya cinsel tacizde bulunuyordu. Hemşirenin ve diğer hastaların dikkati hastanedeki taciz skandalını ortaya çıkardı. Olay İstanbul'da Seyrantepe, Hamidiye, Etval Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir temizlik personeli hastanede tedavi gören yaşlı kadın hastaya kendinde olmamasını fırsat bilerek tacizde bulunuyordu. Hem diğer hastalar hem de hemşire durumu fark etti. Olaya müdahale eden hemşire hastane yönetimine durumu bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine temizlik çalışanı gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Hastalığın sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenilmiş değerli dinleyenler. 6 ay önce Kocaeli'de denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıçın sırrı çözüldü. Rumen dalgıçın İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucu almak için dibe daldığı ancak burgun yediği ortaya çıktı. 3 suç ortağının ise bu olay üzerine kaçtığı anlaşılmış. Romanyalı dalgıç Kocaeli'de denizde ölü bulunmuştu. Uyuşturucu taşıyan geminin altına yerleştirilen Zula'yı almak için dalış yaptığı ortaya çıktı. 24 Ocak'ta yaşanan bir olaydı değerli dinleyenler. Kendi işini yapanlar dikkat deniliyor. 1 Temmuz'da başlıyor. Artık 17 milyon TL cezası var denilmiş. Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçiş zorunluluğu bulunduğunu belirterek, zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam edildiğinde işletmelere vergi usul kanununa göre usulsüzlük cezaları kesilecek ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Devam edelim. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktaralım. Butlan yönetimi tarafından görevden alınan Bursa İl Başkanlığı yöneticilerinin İl Başkanlığı binasında nöbeti sürüyor, İl Başkanlığı'na arabuluculuk için geldiği belirtilen bazı kişilere ise partililer tepki gösterdi deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası kendisini hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti. Arınç, Kılıçdaroğlu'nun bana bir özür borcu var ifadelerini kullandı. Adalar Belediye Başkanı Akpolat tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi deniliyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı deniliyor. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran saat 00:00'dan 10 Temmuz saat 23:59'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. İşte alınan tüm önlemler deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirtti. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım ifadelerini kullanmış.

Efendim, radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var. AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK toplantısına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi Ömer Çelik. Açıklamasında Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının son derece önemli olduğunu belirterek partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Partimizin bütün organları kararlı duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına teşekkür ediyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Haber başlıklarına bakalım. Akdeniz'de korkutan deprem AFAD duyurdu deniliyor. Dışişlerinden Katar'daki patlama ile ilgili taziye mesajı denilmiş. Emekliye 30 bin TL'yi aşan promosyon fırsatı deniliyor. Balıkesir'de alevler geceyi aydınlattı. Otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurum Futbol Kulübü teknik direktör olarak Serkan Özbalta'yla sözleşme yenilediğini duyurmuş değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ulusal kulüp lisans sistemi kapsamında en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin başvuruları sportif altyapı, personel idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi. Kulüp sayısı 29'a yükseldi deniliyor değerli dinleyenler. Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında belediye başkanı dahil 9 kişinin tutuklandığı aktarılmış. Osmaniye'de sokak ortasında bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Dünya şampiyonu Ayşegül Açık'a coşkulu karşılama. Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu. Dün 22.28'de meydana gelmiş deprem merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesine 80 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilmiş.

haber başlıklarını, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 1. Lig'de takım harcama limitlerini belirledi deniliyor. Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump'tan İran için flaş nükleer açıklama deniliyor. Sivasspor'un olağan genel kurulunda kayyum açıklaması, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un olağan genel kurulunda başkan adayı çıkmaması üzerine yaklaşık bir ay önce kulübün yönetimini geçici olarak devralan Divan Kurulu Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'le görüşme kararı aldı deniliyor. Ankara'da NATO zirvesi önlemleri 13 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı deniliyor. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak 36. NATO zirvesi kapsamında kent genelinde güvenlik tedbirleri alındığını duyurdu. Bu kapsamda 28 Haziran saat gece 00:00'dan 10 Temmuz saat 23:59'a kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, protesto, stand açma, çadır kurma ve benzeri eylem ve etkinliklerin yasaklandığını belirtmiş. İstanbul Başakşehir futbolda 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı deniliyor. Karadeniz'de Türk gemisine saldırı, 2 vatandaşımız yaralandı denilmiş. 4 kayık İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapılacak 4 kayık İstanbul'a geldi. Bu haberin detayı yer alıyor. Messi, Dünya Kupası'nda en çok penaltı kaçıran futbolcu unvanına sahip oldu deniliyor. Profesyonel liglerde lisanslı kulüp sayısı 29'a yükseldi denilmiş. TFF yeni sezonun harcama limitlerini açıkladı. Kayseri'de zincirleme kazada 5 kişinin yaralandığı aktarılmış.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Vatandaş tepkili, yerli karpuz çıkmasına rağmen marketlerde hala İran karpuzu satılıyor denilmiş haberin başlığında. Türkiye'de yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Adana, Antalya, Mersin ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok bölgede yerli karpuz hasadı hız kazandı. Zincir marketlerde hala İran meşeli ve ithal karpuz satılması tüketicilerin tepkisini çekiyor. Migros, BİM, Şok ve A101 gibi büyük market zincirlerinde menşei İran etiketli karpuzların raflarda bulunmaya devam etmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Vatandaşlar, yerli üreticinin ürününün piyasaya çıktığı dönemde ithal karpuz satışının sürmesini eleştiriyor. Özellikle fiyatların düşmeye başladığı bu dönemde tüketiciler hem yerli üreticinin desteklenmesini hem de marketlerde önceliğin Türk çiftçisine verilmesini istiyor. Bazı vatandaşlarsa marketlerde menşei bilgisinin küçük yazılması nedeniyle ithal ürünü fark etmeden satın aldıklarını söylüyor. Yine bazı vatandaşlar zincir marketlerin maliyet nedeniyle ithal ürünü tercih ettiğini öne sürüyor. Yerliye destek verilmesi gereken zamanda raflarda yabancı ürün görmek doğru değil ifadelerini kullanmış. Uzmanlara göre ise sezon geçişlerinde marketlerin önceden yapılan tedarik anlaşmaları nedeniyle ithal ürün satışını bir süre daha sürdürebileceği belirtiliyor. Ancak yerli arzın artmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda marketlerde Türk üretimi karpuzların daha fazla yer alması bekleniyor. Şimdiden vatandaşımıza afiyet olsun. Alana, parası olana tabii ki, parası olmayana da kolaylıklar diliyoruz.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite.

0: Hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdeciğim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
0: Perdeciğim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Haber başlıklarını aktaralım, detay haberlerini aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de bir görüşme gerçekleştirdi deniliyor. Adalar Belediyesi soruşturmasında 35 şüpheli hakkında tutuklama talebi denilmiş. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü atama kararnamesi tamamlandı deniliyor. Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri kapsamında bazı etkinlikler yasaklandı. Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin sanıklar hakim karşısına çıktı deniliyor. Sapanca'da 11 kilometrelik yeni duble yol yapılacak. Silifke Belediyesi'nin yönelik soruşturmada Başkan Turgut Bey 7 şüpheli tutuklandı deniliyor. İETT otobüsüyle bir tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Gaziantep'e iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. 76 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyonda 976 şüphelinin yakalandığı aktarılmış.

Evet, bu bölümde haber turumuzu sonlandıracağız. Az sonra da yurtta hava durumuna göz atıp vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir alışveriş merkezinde kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp denetim yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alan şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan şüpheli FA ile ilgili olarak gözaltı kararı verildiğini, arama ve el koyma talimatı verildiğini, şüphelinin yakalanmasına çalışıldığını belirtmiş açıklamasında değerli dinleyenler. İstanbul Eyüp Sultan'da pastanede gaz kaçağı 5 çalışan tedavi altına alındı, çıkan gazdan zehirlendi deniliyor. Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi deniliyor. Gaziantep'te iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. Stuttgart, Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı inişinin ardından lastiğinin patladığı uçaktaki 186 yolcuyla 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği aktarılmış değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin yönetim toplantısında yeni planlamalar görüşüldü deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye'nin İran ve Irak'la ikili ilişkileri, bölgesel gelişmeler, enerji savunma sanayi, ulaştırma işbirliği ve bölgede barışın güçlendirilmesi konularının ele alındığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Karadeniz'de Türk gemisine saldırı, iki vatandaşımız yaralandı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmış. Ankara'da NATO zirvesi önlemlerinde 13 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı Ankara Valiliği tarafından duyurulmuş haber başlıklarımızdı.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Evet, programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Bugün yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı ve toz taşınımı uyarısı yapılmış. Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir deniliyor. Yine Güneydoğu Anadolu'da toz taşınma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. 23 Haziran 2026 Salı sabahında sizlere Radyonuzan birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında 24 Haziran Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Devlet Su İşleri ekipleri Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu'nda dere yatağı ve çevresinde taşkın riski, su akışı düzenlemesi ve çevresel etkiler üzerine inceleme yaptı. Haşere, önleme ve doğal denge koruma çalışmaları değerlendirildi. Akdağ Madeni Belediyesi 29 Haziran 2026'da elektronik ortamda bisiklet patikası ve yürüyüş yolu yapımı için ihale düzenleyecek. İş 45 gün içinde tamamlanacak. Teklifler ECAP üzerinden alınacak ve sadece yerli istekliler katılabilecek. Yozgat merkezde 125 metrekarelik 3 artı 1 daire icra yoluyla satışa çıkarıldı. İlk artırma 15-22 Haziran, ikinci artırma 15-22 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Daire doğalgazlı, kombili ve iki balkonlu olarak tanımlandı. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz 2026'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi 28 Haziran 10 Temmuz arasında toplantı, yürüyüş, açlık grevi, bildiri dağıtımı gibi etkinlikleri yasakladı. Güvenlik ve kamu düzeni için tedbirler alındı. Sağlık Bakanlığı, evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin sunumu ile koordinasyonuna ilişkin yönetmeliği resmi gazetede yayımlayarak yürürlüğe koydu. Yeni düzenleme, hastaların evde kesintisiz ve güvenli tedavi almasını hedefliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 49 kuruştan, gram altınsa 6002 176 lira 30 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit Galatasaray'a, en düşük limit Alanyaspor'a verildi. Portekiz, Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalırken Cristiano Ronaldo etkisiz performansıyla hayal kırıklığı yarattı, tartıştı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Sorgun bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık ise 22 dereceye ulaşacak. Sarıkaya bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece olarak kaydedilecek. Akdağ Madeni bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı sabahlar. Bugün 23 Haziran 2026, günlerden Salı, 09.04 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine mutlu sabahlar, hayırlı günler. Ferdi'cim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayım. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Ferdi'cim eşlik edecek bizlere. İkinci 1,5 saatte sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sizlerle olacağız. Takriben 3 saati paylaşabiliriz. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

0: Evet, İda Şatak pazağı başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı, yolluk çeşitleri her evin ihtiyacı. Elektrikli ev aletleri evlerimizi şımartacak. Aksesuar çeşitleri, perakende yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, daha neler. Şehrin en iyisi perdecim. Alışveriş merkezinde tül perde, zebra store perde, ahşap ve metal jölyeciler, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri, masa takımları, rattan masa takımları sizleri bekliyor. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Modern Sabahlar, Nur Çayralan'dan, Hüsnü Sorgun'dan, Zabit Avusturya'dan günaydın. Oyna da görsünler aman yandan. Kimler buradaymış bakalım. Günaydın canım, hayırlı sabahların olsun. Hepimizin olsun. Perdeden bugünler yaşanacak istiyorum. Teşekkür ederim canım. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hüsnü aramızda. Günaydın, hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Ben Sorgun'dan Hüsnü Yiğit. Oğuz Yılmaz'dan Uğur Böceğimi çalarsanız sevinirim. Tüm Yozgatlılara gelsin, kolay gelsin.

0: evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin Perdecim. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetimizde. Dilerseniz Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Yok yok arkadaşlar, her şey var. Yok yemek takımları, çatal kaşık bıçak setleri, paslanmaz tencere setleri, düdüklü tencereler, döküm tencereler, sahanlar, tavalar. İster kredi kartına taksit yap, ister elden taksit yap, ister peşin öde biraz indirim al. Günaydın, kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum efendim demiş. Zabit Avusturya'dan Mehmet Mat aramızda. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun inşallah. Amin hepimize. Kolay gelsin Nalan Hanım. Çiçekten harman olmaz Yozgatlılara ve Oğuz efendim dinleyicilerine peki.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz efendim.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Göçeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit, Göçeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizle profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Göçeroğlu'nda. Göçeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
2: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
4: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
8: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla. Şoför...

0: dünyayı değişmem senin tek tırnağına. Altınlar pas, gümüşler. Orhan'a kalmazdan yapalım çiçekten harman olmazı. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğim üstümüzüyle İdaş yatak baza başlık çeşitleri. Evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimiz işimi artacak aksesuar çeşitleri, perkerdin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz. Perdecim Oni ve Halıya ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Dinleyenlerimiz ayrıntılı bilgi alabilirler. Kimler burada görelim dedik. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda. Abi istek yazsaydın böyle el işaretleri falan, işaret diliyle anlaşıyoruz. Şurada merhaba Nalan diyor. Şarkımı çalmıyorsun, sana küsüyorum diyor Boz demiş. Küs işareti o. Bu da yayın süper gidiyor, like yapmış. Biz anlaşıyoruz böyle. Şarkıyı da yollasaydın bir linkle, isteğini de çalardık. Çiçekten harman olmaz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Atak.

0: taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
2: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sunumuzuyla. Fatma Hanım hoş geldin.
1: Günaydın Nalan'cığım. Hayırlı yayınlar canım.
0: Teşekkür ederim.
1: Bugün senden Ferdi Tayfur'dan sabahçı kahvesini istiyorum.
0: Tamam.
1: Sizlere Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar canım.
0: Sabahçı kahvesi Kayseri'ye Fatma Hanım'a doğru gidecek. Çandırlı Fatma Hanım bu arada. Şöyle bir bakalım şarkımıza. Neslihan aramızda. Nalan Hanım nasılsın, yok musun? Sesini duyamadım. Vallahi bilmiyorum, senin radyonda bir sorun olmasın. Ha, şimdi duydum şoför Nalan diyor. Vallahi biz buradayız, reklam dönüşü bir şarkı çaldık. Sen hemen açıyorsun, o anda beni duymak istiyorsun ama böyle yayının da bir akışı var, reklam var. Reklam dönüşü bir şarkı zorunluluğu var. Kaideler var yani. Varsa isteğin çalarız Neslihan.

zunluluyuz biz diyor. Ha. O zaman kız kardeşinizin eşi galiba Çandırlı, değil mi Fatma? Uzunlulara da selamlar olsun. Evet, Perlicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şıkalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çayı setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perlicim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler, yaz geldi şimdi, bahçelere, balkonlara açılıyoruz. Bahçe mobilyalarına da bakabilirsiniz. Perdeci Moni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Merhabalar Nalan Hanım, kolay gelsin. Ben Ramazan Okan Babacan'dan Can Caz'ın parçasını çalar mısınız? Çekerek Yıldırım Mermer çalışanları için demiş. Hemen gönderelim.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Recep Kaçmaz'dan Hasan'ım parçasını istiyorum. Kimse üstüne alınmasın demiş. Bu şarkı çalarken sürekli Hasan Hasan dediği için annemle ufak bir hatıramız var diyor. Yine böyle bir araba yolculuğunda onun için istiyorum. Kayseri'ye hasta ziyaretine gidiyoruz. Sarıkaya'dan çıktık diyor Neslihan şimdi. Arabada çekmiyor. Ben telefondan açtım. Yetkililer alıcı verici neyse bu durumu gözden geçirsinler. Geri bildirim olarak yazıyorum demiş. O öyle değil. Orada frekans değişiyor. Harmanıda ösürsün eller harman... Tepeciğin hiliği istiyorsun Hasan'ım. Güzeldir. Evet, Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tümuzuyla sevgili dostlar. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0530 034 66 66 istek hattımız. Yozgat'ın sesi
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdecim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
3: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Gülüşü'de hepimiz bulunuyoruz. Eşimle Fenerbahçe'yle. Ben Kayseri'de gelinim. Evet. Nurgül'de hepimiz uzun oluyuz. Eşimle Pınarbaşı'la. Ben evet. Kayseri'de gelinim.
1: Çağındır,
0: oradan buradan yani.
1: Çağındır'ı nereden yazdım ben? Uydurdum mu ya? Fatma Hanım geç karşıma geç.

0: Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Neslihan Çokra'dan köyü Çayıralan'dan aramızda. Selam, günaydın canım, nasılsın? Elhamdülillah, sağlığınıza duacıyız. Ben Neslihan Çokra'dan, eşim Ayhan'a kıymetlime Müslüm Gürses'ten seni yazdım şarkısını istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Satı teyze hoş geldin.
1: Satı teyze, hayırlı yayınlar olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Senden Gönül Gurbetel'e gitme, ya gelinir ya gelinmez şarkısını isteyeceğim. Bütün sevdiklerime ve sevenlere, sizlere. Hayırlı günler.
0: Gitme, ya gelinir, ya gelin. Ne kadar uzun. Bence şarkının adı o değildir, başka bir şeydir. Sen içindeki bir cümleyi söyledin bana, ben de upuzun yazıyorum. Allah'tan Google kullanıyorum ya. Google bana bunu söylüyor. Dumanlı Dumanlı ile birleştirmiş Sevcan Orhan. Gönül Gurbetel'e var mı? Dur bakalım. Önce Müslüm Baba'dan çalalım. Sonra Satı teyzenin isteği listede olacak. Salim Kizir aramızda. Hoş geldiniz. Hüseyin Koska burada. Hoş geldiniz.
2: Nurgül orada gelin. Onun eşi Çandırlı. Ben de ilk size orada katılmıştım. Onun için Çandırlı diye orada yazmıştın. Öylece bak, kaldı yani.
0: Tamam. Tamam oldu şimdi. Çandır'dan gelince mesaj, ben size öyle kaydettim. Okey. Çandır da güzel yerde. Selam olsun kardeşlerinize de. Selam olsun Şevketinize, İlize. Benim de bir adım gelsin dilinize.
3: Şu anda Ruze'de mekulak veriyorsunuz.

0: öyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada. Göremezler seni yazdım kalbime. Selamünaleyküm Nalan abacığım. Keyifli 10 numara 5 yıldız yayınların olsun. Gayseri'den Ali ablacığım senden. İclal Hilal Tunç'tan gönül dağlarında ağlar bir gelin rica ediyorum. Sana ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler şimdiden. Saygılar, saygılar bizden olsun. Çok minik bir aramız var arkadaşlar. Turgut Erdemir, Akdağ Madenli.
1: Akdağ Madeni, Ayıldız Beton'dan Turgut. Muazzez Ersoy'dan kader diyemezsin, sen kendi içini çalarsanız sevinirim.
0: Çalarım.
1: Sizlere ve yolda olan tüm tur şoförü arkadaşlarıma da istiyorum.
0: Yolunuz bahtınız açık olsun. Selametle gidin dönün inşallah.
2: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim İşim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
3: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
4: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
5: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
6: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
7: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
8: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
9: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
12: Günaydın Nalan Hanım. Ben Satı teyzenin. Hayırlı yayınlar olsun. Senden gönül gurbetele gitme, ya gelinir ya gelinmez şarkısını isteyeceğim. Bütün sevdiklerime ve sevenlere, sizlere. Hayırlı günler.
11: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Akdağ Madeni Ayıldız Beton'dan Turgut. Muazzez Ersoy'dan Kader Diyemezsin Sen Kendi İtini Çalarsanız Sevinirim. Sizlere ve yolda olan tüm tır şoför arkadaşlarıma da istiyorum.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Hani mutluluktu bu aşkın sonu. Hani sevecektin bir ömür boyu. Kader diyemezsin. Sen kendin ettin.
1: Sen kendin ettin. Kader diyemezsin.
0: Sen kendin ettin. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Neyse, nerede kalmıştık isteklerde? Bu arada programımızın ikinci bölümünde sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. Şimdi burada tereddüt ediyorum, duruyorum. 26, 27 olmuştur ya. Neyse, ha 26, ha 27 yani. Tarsim, Dask, Konut, İşyeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyoruz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir dinleyenlerimiz. Hüseyin abi şey göndermiş, bizim çocukların fotoğrafını göndermiş. Hani bakayım. İki maçta 60 yıllık Dünya Kupası. Şut rekorunu kırdık. Son 60 yıldır bir turnuvadaki ilk iki maçta atamadan, gol atamadan herhalde en fazla şut çeken ülke Türkiye oluyor. Tamam, çok güzel görsel bir şov olmuş. Bu sizin istatistiklerinize girsin diye gönderdim Nale Hanım. Alişan, kınıfır bedreng olur, milli takıma gelsin, teşekkürler. Yani ölümüne sahip çıkıyor. Bosko Hüseyin takıma ölümüne sahip çıkıyor. Ense tıraşını seyrettik diyorlar Avrupa'da. Koştular koştular. Evet, ense tıraşı izledik. Yani kulakları çınlasın, çınlamasın burada ya. Bak burada zaten. Hulusi abi öyle söyledi. Ben onun yalancısıyım yani. Tıraş olmuşlar değişik değişik. Öyle dedi, ense tıraşı seyrettik dedi yani.
2: Gönül dağlarında ağlar bir gelin. Ağlama yaranı sarmadılar mı? Sarmadılar mı?
3: Oğuz Efendi.

0: Evet, programımızın ilk saat sponsoru Perdecim Alışveriş Merkezi. Bizlerle programa dahil olmuşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Ablam senden ricam var demiş. Emriniz olur efendim. Serkan Nişancı'dan Eller Üzer şarkısını Sarayent Dila Eczanesi çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Tamam. Gönderelim. Salim burada. Yine hastanede Salim galiba.
1: Nalan Hanım.
0: Merhaba.
1: Ankara Etlik Şehir Hastanesi ortopedi binasından selamlar. Hayırlı yayınlar olsun. Ben Aleyküm. Çekerekli Salim Kizir.
0: Aleyküm selam.
1: Bugün yine görevimiz hasta refakatlı. Hastamız
0: çok
1: var.
0: Çok zor, çok zor.
1: Bilgi paylaşamıyorum hastamızın mahremiyetinden tabii ki, dolayı. Tabii ki. Sizleri buradan anmak, selam göndermek istedim.
0: Aleyküm selam kardeşim.
1: Abdullah Papur'dan Ben Oldum parçasını dinleyebilir miyiz? Bu parça Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde yatmakta olan Cenab-ı Allah'tan şifa bekleyen tüm hastalara şifa dileyerekten tüm hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline İlçemiz Çekere'ye selam ederek armağan olsun diyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi lafı ağzından aldım. Ben de cuma günü böyle bir refakat için gittim. Allah'tan bir sorun çıkmadı. Temiz çıktı sonuçlarımız. Anjiyo için. Anjiyo olduk. Ben şehir hastanelerine hiç gitmemiştim. Büyük şehir hastanelerine. Abi o nasıl bir hastanedir ya, maşallah. Allah eksikliğini göstermesin, muhtaç da etmesin kimseyi de. Ankara Etliği görmedim ama o daha da büyüktür. Ben gittiğim yerde içeride mağazalar, alışveriş merkezleri, Migros var. İki tane Migros var mesela, büyük büyük, düşünsenize. Yürüyen merdivenler. Dedim herhalde biz bir sinema eksik yani. O da vardır belki, ben görmemişim de. Bir o kadar da aşağıda var. Arabayı bıraktık. Bodrum 3 yani. O derece 3 kat. 4 kat aşağı inebiliyorsunuz. Da bir o kadar da yerin altında var. Buzdağının görünen kısmı, görünmeyen kısmı gibi. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimiz için de Rabbim ne eksikliklerini göstersin ne de muhtaç etsin. Herkese sağlıklı bir yaşam, bir uzun bir ömür diliyorum. Ama işte ihtiyacımız oluyor, gitmek durumunda kalıyoruz. Tüm sağlık emekçilerimize de saygılarımı iletiyorum. Evet Nane Hanım, bir ağız ağlamak istiyorum ben diyor. Tamam Hulusi abi, ağlayalım, ben size tıraşını. Ne diyorlar bak, 60 yıllık Hüseyin abi dedi ki 60 yıllık Dünya Kupası 2 maçta diyor. İyi hücum etmişler ama işte gol gelmedi. Çocuklar güzel bir görsel şölen oluşturdular. Der ki Hulusi abi, bu bozluğa gönderir misin? Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin demiş. Hep beraber ağlayacağız birazdan ama kınıfır sözüm var. Kınıfırın peşine şey yapacağım. Serkan Nişancı Eller Üzer dinleyeceğiz. Birinci saat sponsorumuz Perdecim Alışveriş Merkezi'nden arkadaşlar. Sarayent Dila Eczanesi'ne armağan olacak bu parça. Tüm eczacılarımıza da gelsin. Sağlık emekçilerimizle beraber. Yar uzakta gözüm görmez, el uzadıram, elim yetmez. Uzanıram, elim yetmez. Ha.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

var. Evet, 11.59 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Şöyle bir isteklere doğru dönelim. Kimler kimler burada? Bir ağlamalı şarkımız var. Onu da vereceğim bir ama biraz hareket de lazım. Şöyle dönüyorum. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda. Günaydınlar Nale Hanım, iyi yayınlar olsun. Ben Sorgun'dan Hülya. Ferdi Tayfur'dan Yeter parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden Oğuz FM dinleyenleri için gelsin ve sizlere gelsin. Sağlıkla kalın demiş. Serdar Çekerek'ten aramızda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Yayınlar Nalan Avcı'm, ben Çekerek'ten Serdar Erol, istek parçam Engin Nurşahin'den Yabancı parçası istiyorum. Bu parça Akın Beton Taş Ocağı'nda çalışmakta olan bizlere gelsin. Teşekkürler ablam, biz teşekkür ederiz. Bahar Çayıralan'dan bizlerle. Günaydın abla, iyi yayınlar. Ben Çayıralan'dan Bahar. Bahar, sizi dinleyemiyorum diyor sizden. Neden? Niye dinleyemiyorsun? Sizden radyo mu çekmiyor ki, ne oldu? Sizden Cengiz Kurtoğlu'ndan Resmini Öptüm de Yattım parçasını istiyorum. Anneme ve tüm dinleyicilere gelsin. Abla, Yozgat frekansınız kaç bu arada diyor. Hangi ilçe? Sayıyorum ben onları, unutmuşum. FM 88'de Akdağ Madeni Çekerek ve çevresi. FM 90.9'da Sorgun ve çevresindeyiz. FM 99.9'da da Sarıkaya ve çevresinde. OğuzFM.com.tr'den dünyanın her yerinde bizi takip edebilirsiniz. Artık dijital çağa geçtik. Televizyonlar bile dijitalde. O yüzden bence OğuzFM.com.tr'den cep telefonunuzdan girin. Ses bombasını bağlayın. Dünyanın her yerinde takip edebilirsiniz. Siz Bilkent'e mi geldiniz yoksa diyor. Size de hastanıza da geçmiş olsun demiş Salim Kizir. Yok yok. Hani Ankara değil ama çok büyük bir hastaneydi yani. Her şey vardı içinde. Gülcan aramızda. Merhabalar Nale Hanım, ben sizden Muazzez Ersoy'dan Dumanlı Dumanlı parçasını rica ediyorum. Özellikle başta eşime, çocuklarıma ve özellikle de sizlere gelsin Nale Hanım. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Hayriye Saraykent'ten burada. İyi günler Oğuz FM ailesi. Ben Saraykent'ten Hayriye. Dün ehliyet sınavında kaldım. Aa, Eda gibi. Kendim için diyor. Ferdi Tayfur'dan Geçer Güzelim. Bunlar da şarkısını istiyorum. Tüm Oğuz FM dinleyicilerine armağanımdır. İyi dinlemeler demiş. Hayriye Hanım, nerede? Direksiyonda mı kaldın? Nereden geçemedin? Yazılı sınavda mı kaldın? Bak, onu çoğunlukla şu işaretleme işinde karıştırıyoruz biz Hayriye. Çok doğru gözlük tak Hayriye. O kutucukları yanlış işaretliyor. Yani verdiğimiz cevap doğru da olsa işaretlediğimiz sıra yanlış oldu. Buna bir çözüm bulsunlar artık. Şimdi bazen ben böyle söylüyorum çocuğa. Hani biz belli bir yaştan sonra ehliyet sınavına girmişler için diyorum hani. En azından bu şeyi yapsalar, bu sıra işini. Zaten orada onu bulup işaretleyemiyorsa ehliyet almasın diyor. Gençler de böyle bakıyor. Hayriye de gençtir ama ya. Dur bakayım, bizim Eda alamadı çünkü. Hayriye'cim. Eda defalarca gidiyor. Hayriye gençsin daha ya. Sen de artık gözlerde sorun olmadığı sürece sorular kolay. Aa, direksiyon sınavı bilmiyorum. Direksiyonda biraz heyecan yapabiliyor özellikle şeyler, bayanlar. Yaşa başa bakmaz. Bayan paniktir. Bol bol antrenman yap direksiyon konusunda da. Sıralamayı karıştırma. Koltuk, kemer, aynalar, el freni.

0: diye.
1: Yine çok şanslı ferdiciler. Bir tane daha Ferdi Baba şarkısı var.
0: Bir görünüp
1: bir yok oldum
0: gözüme.
1: Oğuz efendim.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter.
1: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. 15 çeşit sigortalık, 15 yetkili ajentelik, Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için seç, beğen, al. Size en uygun sigorta hizmetini bol seçenekle sunuyoruz. Ayrıca arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekleri görmeniz için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekliyoruz. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan sigortacım Murat Yıkılmaz'la iletişime geçebilir dinleyenlerimiz. Bükme boynunu ne olur. Hayriye'ye teselli olsun. Bükme boynunu Hayriye. Ne olur, dayanamam bu haline. Paslı bir hançer gibi saplanırsın kalbime. Geçer güzelim bunlarda. Karlar erir ya dağlarda. Sen gittin gideli çok yalnızım. Kafam bozuk. Kimsesizim buralarda.

0: yalnızım buralarda.
1: Geçer geçer, bir dahaki sefere geçersin inşallah. Ya oluyor öyle, arada kalınabiliyor yani. Oluyor, sadece sen değilsin. Arda aramızda. Selamünaleyküm, ismim Arda. Hayırlı sabahlar diliyorum. Celal Özsarı'dan Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısını çalar mısınız demiş. Çalarım, hemen alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Nerede kalmıştım ben isteklerde? Dur bakalım, unutmayalım. Zabit Avusturya'dan aramızda, hep söylüyorum bak Zabit. Günaydın yazıyorsun kibarlığından. 9.13'te günaydın, iyi çalışmalar dilerim demişsin. 10.51'de istek yazmışsın, riske sokmuşsun isteği. İlk yazdığın, günaydın yazdığın anda isteği de yanına yapıştır. Demiş ki Ankaralı Turgut'tan, iki büyük nimetim var, gurbetteki anama armağanım oldu.

0: sanki may gibi kaşların var, bir kurulu yay gibi ne? Aklı git.
1: İşte o kadar. Orada bitti. Böyle oluyor işte. Böyle bana sosyal medyadan attığınız isteklerde genelde şarkının en güzel yerinde bitiyor yani. Kesiliveriyor halinden. Sonra da benim müzik direktörlerim beni arıyor. Nalan Hanım, niye kestiniz? Şarkıları kesmeyelim lütfen. Uyarı üstüne uyarı alırız. Şimdi biz burada mikrofonda ve hedef tahtası ben. Gözüne ışık vurmuş tavşan gibi. Ben kalıyorum burada böyle. Ben yapmışım gibi. Hedef tahtası ben yani görüntüde. Ama arkada çalışan çok arkadaşımız var. Müzik direktörlerimiz var. Yayın yönetmenimiz var. Reklam departmanımız var. Bize de uyarılar geliyor. Şarkının adını söylesem, bu abinin adını söylesem bana. İçinden bir cümle bulsak, çıkarsak, yüklese arkadaşlar. Sonrası kolay yani gerçekten. Böyle risk alıyoruz. Aniden bitip bitmediğini de kontrol etmek lazım. Ağlamış ya Hulusi abi. Hulusi abi, ben hiçbir şey anlamadım abi ya. Ne söyledi hiç anlamadım.

0: konsantre olamıyorum bazen. Mesela Abdullah Papur'un da çok ne dediğini anlayamıyorum Hulusi abi ben ya. Bende mi bir sorun var acaba? Ramazan. Ramazan abi de ağlamış bak, o da ağlak göndermiş. Ramazan Kılıç Almanya'dan aramızda. Bak kaydetmiş.
1: Oğlum bu sözlerini de bağrım yazıyor. Demin kızda kardeşlerim kızıyor.
0: Bak kaydetmiş. Hiçbir şey anlamadım. Ya ne yalan söyleyeyim. Acaba benim kulaklarımda mı bir sorun var?
2: Oğuz FM reklam.
3: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
6: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
7: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
8: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Diesel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi, Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
9: Boğazlıyan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlıyan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlıyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlıyan Şubesi.
10: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
11: Reklamları dinlediniz.
0: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543-772-1026 iletişim hattımız. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz efendim.
12: Selamun aleyküm. Haydi programlar. Selam. Selam. Konuşmayacağım ya. Bugün olsun. Konuşayım.
0: Buyurun.
12: Neden dersen öncelikle Allah razı olsun istihamı çaldığım için bu istihamı çalan adam Mehmet bir şeymiş. Bulamadım ismini tam. Allah rahmet eylesin, gani gani vefat etmiş. Bunu bir düğünde söylemiş.
0: Evet.
12: İnan çok acıklı geldi bana, çok da dertli geldi. Benim gibi anlayanlar dinlesin dedik yani, biliyor musun? Yani
0: ağladılar.
12: Bu şarkıyı herkes, hükü türküyü herkes dinlemez yani. Ama biz
0: anladım.
12: Biliriz yani, biliyor musun?
0: Bilen hani
12: bu
0: bilir.
12: Var, biliyor musun? Karaca olan türküsünü bilen de söyler, bilmeyen de söyler. Çünkü biz bunun ne anlama evet. geldiğini bildiğimiz için
0: evet.
12: onun için sana karşılık vermek istiyorum yani cevabına karşı.
0: Anladım. Bilen
12: bunu da
0: biliyor.
12: Söyleyeyim açıkça. Tabii ki Allah razı olsun, o özel çalışanlara teşekkür ederim. Onlara da hiçbir zaman rezil katmak istemiyorum. Hepinizden de Allah razı olsun.
0: Eyvallah.
12: Sizin gibi insanları o Zem Radyosu'ndan eksik etmesin. Her Abi. Zaman isteklerimizi çalıyorsunuz. Dinliyor
0: sizi
12: yani.
0: De, sizi de Allah eksik razı olsun.
12: O yüzden bunu şeyden buldum. Tamam buldum ama ben de senin gibi çok üzüldüm. Keşke yarım kesmeseydi, biraz daha fazla çalsaydı.
0: Azıcık söyleseydi keşke. Ya. Evet ya.
12: O kadarmış.
0: O kadar evet, söylemiş.
12: Teşekkür ederim çaldığın için. Tamam mı?
0: Biz teşekkür ederiz.
12: Cevabını da veriyorum.
0: Tamam
12: efendime
0: abi.
12: Efendime söylemem. İnşallah isteklere devam.
0: Devam. Devam abi.
12: Bugünlük bu kadar. Sağlıklı, sıhhatli yaşam temennim size. Oldu. Haydi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın. Nalanlanın programda kalalım.
0: Evet. Bizler de elimizden geldiğince. Şimdi dost var, düşman var. Hulusi abi. Hep sevenler dinlemiyor. Sevmeyen, seven kadar sevmeyen de var. İşi bilen de var, bilmeyen de var. O yüzden böyle karşıdan bakıldığında biraz daha profesyonelce çalışmaya gayret gösteriyoruz. Yoksa biz amatör ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyiz. Ama işte yani biraz dikkatli olmak gerekiyor. Daha çok stüdyo kayıtlarına yer vermeye çalışıyoruz falan ama gerçekten ağlayanlar oldu türküde. Ben her ne kadar anlamasam da tabii ki beni aşan şeyler var. Her şeyi bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp derler. Sizin sayenizde biz de neler öğreneceğiz daha. Daha çok öğrenecek şeyimiz.
13: Yalnızdım bir kayalemine dün akşam. Hep seni düşündüm.

0: altın beyazı. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi

Dumanlı dumanlı oy bizim eller. Oturup ağlasam. Delidir derler. Evet, Celal Özsar'ı sözümüz vardı. Hasretinle yandı gönlüm. Sevgili Arda'nın seçimiyle burada olacak. Uğur Heybeli Isparta'dan aramızda. Sinirkent'ten günaydınlar Uğur Heybeli. Emel Sayın'dan İzmirlim şarkısını dinleyebilir miyiz Nala Hanım? Hemen alalım listeye ama vakit yetecek mi çok bilemedim. Hasretinle yandı gönlüm radyolarımızda. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla.

0: tam gidiyordum zabit. Zabit Avusturya'dan çok teşekkür ettim albayım demiş. Habib Belçika'dan aramızda. Selamlar. Bu sıcakta çalışan bütün gurbetçilere ve arkadaşım Jean Claude diye. Valla nasıl okunu Türkçe yazsaydınız yanına. Tabip sen elleme benim yaramış şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi günler, iyi yayınlar. Büşra Müslüm Gürses'ten Bir Bilebilsen parçasını rica ediyorum demiş. Sadece kendime armağan ediyorum. Bir ehliyet sınavını kaybedenlere gelsin, üzülmesinler, canları sağ olsun. Sen de mi Büşra? Büşra sen de mi? Gidiyorum artık yavaş yavaş. Allah'ım ya, oluyor öyle, programdan sonra çalabilirsiniz demiş. İzmirli mi? Va, programdan sonra çalamam çünkü yetişti senin parçan. Onu ben yapamıyorum ya. Çünkü arkadaşlar onlar özenle seçilmiş listeler geliyor ve otomasyona müdahale edilmiyor. Dakikaları önemli. Hani bir 15 saniye bile fazla uzun olsa, oradakiyle birinin yerini değiştirsen bile bütün otomasyon gün boyunca şey oluyor. Yani reklamlar saatinde girmez, haber vaktini bulmaz. Diğer kayıt programlar oluyor mesela, onların girmesi zaman alır falan. Yani takla atıyor her şey. Ya her şeyi de anlatmak biraz böyle hoş olmuyor, doğru olmuyor ama hani yayından sonra dinletebilirsin diyenlere cevap olsun diye söyledim. Müdahale edemiyoruz yayından sonra arkadaşlar. Saymayalım bunu. 18-21 kuşağında yeniden görüşelim. Hoşçakalın.
1: Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Şu güzeller

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 04 45. Sedat Deniz, 0543 764 82 82.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de binbir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yardım.

0: Arsoy 0533 359 75 93 0533 359 75 93.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, yapımı süren Yozgat Havalimanı şantiyesinde inceleme yaparak bölge ekonomisi ve turizmi için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Havalimanı 2027 Nisan'da tamamlanacak. Yozgat'ta ev hanımları halk eğitimi merkezindeki yapay çiçek kursunda meslek öğrenip ürettiklerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Kursiyerler gelin buketi yapıyor, sosyalleşiyor ve organizasyon işi planlıyor. Yozgat Devlet Su İşleri ekipleri Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu'nda dere yatağı ve çevresinde taşkın riski, su akışı düzenlemesi ve çevresel etkiler üzerine inceleme yaptı. Haşere kontrolü ve doğal denge koruma planlandı. Ankara'da NATO zirvesi öncesi polis terör örgütlerine yönelik ev baskınları düzenleyerek 241 kişiye gözaltı kararı verdi. 209 kişi gözaltına alınırken Devrimci Parti lideri Elif Torun Öneren ve Kaos GL yöneticisi Yıldız Tar da aralarında bulunuyor. Kayseri Melikgazi'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsüne kaskını fırlatıp yumruk attı. Polis alkollü sürücüye 405 bin TL ceza keserken ehliyetine el koydu ve motosikleti trafikten men etti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6261 lira 10 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray en yüksek, Alanyaspor en düşük limite sahip oldu. Fenerbahçe bonservisi elinde olan Fransız stoper Malang Sarr'la anlaşmaya vararak transferi kısa sürede açıklayacak.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Sorgun bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Sarıkaya bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Akdağ Madeni bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 18 dereceyi görecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamım salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp gelmiyorsun ya?

fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.

0: Dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40-66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-40-66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-78-90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
4: Kralı gelse fark etmez.

Çetin Kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac,

0: Gülsün, Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyas Oğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, BIMS, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat, 0546 468 6638, Yusuf Akyüz, 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eco Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ve heyetini kabul ederek belediyenin geliştirdiği Bozok SRG akıllı su sayacı sistemi hakkında bilgi aldı. Sistem, su kaynaklarını verimli kullanmayı, kayıp kaçakları anlık tespit etmeyi ve dijital hizmet kolaylığı sağlamayı hedefliyor. Yozgat merkezde 125 metrekarelik 3 artı 1 daire icra yoluyla satışa çıkarıldı. İlk artırma 15-22 Haziran, ikinci artırma 15-20, 2 Temmuz 2020 6 tarihleri arasında yapılacak. Muhammen bedel 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Yozgat Çalatlı Keklik Üretme İstasyonu'ndan 900 kekliği Kırşehir'in dağlık ve ormanlık alanlarına bırakarak ekosistemi koruma ve biyolojik mücadeleye destek sağladı. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini devralarak kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyonu kaldırıyor. 81 ilde 249 istasyon ve 100 mobil istasyonla dijital yapay zeka destekli yeni nesil sistemler sunacak. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX 12 Haziran'da halka arz edildi. Hisseler ilk günlerde hızla yükselirken son 3 günde %23 düşüşle 600 milyar dolar değer kaybetti. Piyasa değeri 2 trilyon doları aşıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6002, 193 lira 67 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Futbolda 2026-2027 yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona eriyor. Süper Lig takımları kadrolarını güçlendiriyor. Arjantin 2026 Dünya Kupası C grubu maçında Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 yenerek tur atladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. Sorgun'da bugün hava parçalı bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 19 dereceye kadar çıkacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: 0534 66 66 0530 034 66 66
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

0: Efendim selamlar sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu akşamlar olsun. Bugün 23 Haziran 2026 günlerden Salı, Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 18.03'ü gösteriyor. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Akkayalar Mobilya eşlik edecek bizlere. İkinci 1,5 saatte Eser Metal katkılarıyla sizlerleyiz. Takriben 3 saati paylaşacağız. Gönlümüzden ne geçer, ne dinlemek isteriz, kimlere armağan etmek isteriz? WhatsApp aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. 0530 034 66 66. Hoş geldiniz.
1: Şoför Nalan.

0: ağla kalbim yalvar, acılar dursun, yangına uğramış kimsesiz kulsun. Sabırda hayır görürsün elbet, üzülmek faydasız, birazcık sabret. Şafak sökülmesin gördüğün yerden, boynun bükülmesin söylenen sözden. Kim neyi arar odur derler ya. Aramayla bulunmaz, bulanlar arıyor. Hoş geldin Çiğdem Yurtalan, Akdağ Mahallesi'nden aramızda Çiğdem de. Beni acı biberlerin yanına koymuş, ne demek yani? Sivri biber de değil, bu top biberlerden. Kimi kızarmış, kimi beyaz. Ama zehirdir bunlar, zehir zehir. Yakar yani. Canımsın. Bakacağım mesajlara. Sesli mesajlar var bir taraftan. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla buradayız arkadaşlar. Akkayalar Mobilya Bambi mağazamızda 5000 TL'lik alışverişimizde 41 ton otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartlarınızı almayı unutmayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvar İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. Ayrıca yine Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim yapıyoruz. Ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz sizlere. Hadi bir tane daha çalayım. Bir tane daha çalayım. Çalayım ben.
1: Ne de cihaz gelse bir araya.

Радио Мэрда.

Neden sızlar yüreğim, neden bende gülemem? Bana gönül yasanda af çıkar mı bilemem. Kapalı kapılardan çıkıp sana gelemem. Neden senden uzakta sensizliğe sürgünüm? Gönlümün sarayında geceler zindan olur.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Boz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz,

0: 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmış. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.

0: Kayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Kayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi'nde her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. 41 TOK otomobilden birini kazanma şansını kaçırmayın arkadaşlar. Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Gördün mü yıllar geçmiş yayında.

0: Bekir bizlerle programa dahil, dostlarımızdan Bekir Gevrek Nalan, kolay gelsin. Kırşehir Boztepe'den dinliyorum. Çok beğeniyorum, sizden bir ricam var. Eşim Suna Gevrek için bizim 40 yılımız, kafana göre bir müzik çalar mısın diyor. Size ve tüm Oğuz FM çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin demiş Bekir Gevrek. Ne çalsam, 40. yılınız mutlu olsun nice yıllara inşallah. Sağlık, saat, afiyetle bir ömür boyu. Ne diyelim ki 40 yıl. 15 dakikadır da demiş ki 18-20'de muhtemelen o ilk reklamda 15 dakikadır aynı reklam devam ediyor. Arzım var, son 20 dakikadır aynı reklam diyor. Herhalde internet kopmuş olabilir bir ara. Liste de geçmiş, ben gördüm biraz evvel. Bu arada Aytaç abi dinliyorsan, Falcı, Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur, Bana Sor, Yas mı var mahallede parçaları dinlendi mi? Duydunuz mu? Ya şimdi böyle kör gibi oluyorum ben de, bilemiyorsun. Nerede ne oldu? Evet, Mehmet Budak ve arkadaşları Hüseyin Fidan, Emre Poyraz, Ebu Bekir Poyraz, Mustafa Ülgün ve Muzaffer Ülgün için Gökhan Namlı'dan Gönül Yaram parçasını çalar mısınız diyor dinleyicimiz Rübeyde. Hoş geldiniz. Bunu da alalım listeye. Hani hangisini dinlediniz, hangisini dinleyemediniz, ben de çok emin değilim. İyi günler Nalan Hanım, ben Yeliz. Özellikle dinliyorum radyonuzu. Bana Kıvırcık Ali'den Seni Seviyorum'u çalar mısınız? Çalarım. Hoş geldiniz. Bir de arama yapmış 18.40'da. Bir sorun olmuş, listeye geçmiş parça. Yayın yapalım. İhsan Aksan aramızda. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abla senden bir istek parça istiyorum. Barış Manço'dan Eğri Eğri Doğru Doğru. Babam İsmail Aksan'a, amcalarım Murat Uyarer ve Şakir Uyarer'e gelsin. Çalarsanız sevinirim diyor İhsan. Hoş geldin İhsan. Aldım listeye parçanı. Manisa'dan iyi akşam, hayırlı akşamlar. Ben Seher, ömür yoldaşım, canım Durmuş Duyar için. Neşet Ertaş'tan Ne Yaşamış, Ne Yaşıyor, Ne Yaşar türküsünü armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Biz Neşet abi iyidir ya. Epeydir de dinlemiyoruz bu parçayı. Hayırlı akşamlar Ankara'dan Ayşenur. Oğlum Cevdet için Edip Akbayram'dan bir parça. Edip Akbayram listeye aldım kısa bir ara.
1: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka, hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 6640. 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya.

0: olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 30 04, 0544 772 30 04.
0: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay sitesi, A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Erdem.
4: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
5: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tomuzu'yla. Nur Çayıralan'dan aramızda, Ferdi Tayfur'dan Yaz mı var mahallede isimli şarkısını istedi. Sevgili Ayteç abi dinlemedik demiş. O zaman mesajı da duymadınız. Selamlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Ferdi Baba'dan Bana Sor Çalan mı demiş. Aileme, size, lise arkadaşlarıma ve beni dinleyen herkese gelsin bu parça. Bana Sor, Ferdi Baba yayında.
2: Oğuz Efendi.

0: karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.
1: Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Evet, Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41.1'ini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartları da vade farksız 9 taksit imkanı var. Nevzat Şener Bulvar İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şahin İnevi Köyü'nden Sarıkaya'dan aramızda. Canım eşim Fatime'ye armağan ediyorum. Hakkı Bulut'tan Falcı dinletir misiniz demiş. Anladım isteği. Duray seçti çayır alandan.
2: Oğuz Efendim.

kısmı var mahallede. Hadi baba. Evet, Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz, bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, akkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Eser Metal Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da satış şubesiyle hizmetinizde. 0501-066-7066 Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da. Samet Cengiz Yetkilimiz 0500-36-986-3944 iletişim hattımız. Bu şarkıların hepsini ben kendi kendime dinledim, yine anlayacaksınız. Şimdi birlikte dinliyoruz. Selamünaleyküm Nalan Hanım, ben Ankara'dan Naz. Tülay Maciran'dan Yoruldum şarkısını Akdağ Madeninde bulunan Okkocan ve Kader Birliği yaptı. Resul Çakır, Ümit Çelik, Oğulcay İpek, Burak Bilgin ve Kaan Yeşilova'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Mahsuni Şerif'ten Anlaşıldığı Meyhaneci parçasını istiyorum diyor. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan, dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şenel, Zafer Akçakaya ve Mecit Koca için gelsin bu parça demiş. Hoş geldiniz. Falcı da güzel parçadır ha. Epeydir dinlemediğimiz çalışmalardan biri. Oğuz Efem ailesi Kayseri Bünyan'da olan, her gün sizi severek dinleyen Ahmet Öztürk, Hasan Karaca, Kemal Kılıç, Rıza İpek, Sezer Saçı, Ali Tek ve Osman Alp için Tahir Uçar'dan Sevdiğim Ahuzar mı ettin bana adlı parçasını armağan etmenizi rica ediyor. Yayınlarınızın devamını diliyoruz demiş. Alalım isteyen parçayı. Kıymetli Mehmet Aslan'a Melda Müzik'ten ihtiyacım var sesine gülüşüne parçasını istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş Kübra. Kübra hoş geldin. Fikret Delikan yok. İyi yayınlar Nalan Hanım. Ankara'dan Gülden, Ferhat Tunç'tan Özlem'in Dili Olsaydı. Her şeyim sevdiğim Cevdet Kunt ve arkadaşlarına gelsin. Fikret Delikanlı, Lele Zoza, tüm dostlarıma gelsin ve oğlum Memiş'e gelsin demiş. Soyadını yazsaydınız. Bünyan'da bulunan herkese armağan etmiş. Sizin isminiz de belli değil. İyi akşamlar. Bünyan'da bulunan kardeşlerimiz, eskilerden eskimeyen dostları Sergen Çıtak'dan Rıdvan Polat'a, Osman Öztunç'tan Birader parçasını rica ediyorum diyor. Birader Türkçe'de arkadaşlar, birader. R yok, L var. Bilginiz olsun. Yeliz, özellikle dinliyorum radyonuzu, Kıvırcık Ali'den parça istiyorum demişti. Abla şu an Yozgat yolunda olan Mehmet Budak ve arkadaşlarına Hüseyin Fidan, Emre Poyraz, Ebu Bekir Poyraz, Mustafa Ülgün ve Muzaffer Ülgün için Gökhan Namlı'dan Gönül Yaram, Latif Doğan'dan Küstüm parçasını rica ediyorum. Seninle konuşmam, çalabilir misiniz? Ayteç abiye gelsin demiş Gökhan Makoç.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi, Oğuz Efendi.

get, ara bul getir, saçlarını yol getir. İbrahim Tatlıses yorumu yine güzel bir istek parçasıydı. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne ihtiyacınız olursa. Önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turuk Tözağ Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. Aynur Aşaş yayında.

Hayat devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam ediyor. Halim Kizir'i çekerekten aramızdan. Ali Hanım Ankara'dan selamlar. Bugün 23 Haziran Dünya Yozgatlılar Günü. Oo ne güzel. Kutlu olsun. Aşık Ali Nurşani'den Çare Yok dinleyebilir miyiz? Bu parça tüm Yozgatlılara ve Çekereklilere armağan.

0: geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her...
1: Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Evet. Selamünaleyküm Nalan abla, ben Kayseri'den Eraya'da. Kayseri Bünyan'da seni dinlemekte olan abilerim Caner Er, Erhan Akkuş, Adan Alı Mehmet, Erkan Aslan, Ekrem, Turgut, Erdal Çimen ve yanlarında bulunan abilerime Hava Öğüt'ten Ele Gülen Kader Bana Gülmüyor parçasını çalar mısın? Hayırlı akşamlar, senden önce de isteyen olmuştu, sırası geldi. Nalan abicim iyi yayınlar. Ankara'dan Nisan, şu an radyo başında Akdağ Madeni'nde seni dinlemekte olan hasretle beklediğim Bilal Canlı için Barış Kahraman'dan Arada Bir parçasını rica ediyorum diyor. Mesafe aramızdaki yollardır. Gönlüm seni 40 diyar öteden tanır yoldaşım.

0: sular.
1: İçimdeki derdi kimse bilmiyor.
2: İçimdeki derdi kimse bilmiyor.
1: Bilmiyor.
2: Dünyada bulunan dayım Ömer Çelik ve arkadaşlarına Salman Burak ve Aydemir kardeşlere sıradaki parça gelsin demişler. Hayırlı yayınlar. Mahmut Yanık ve arkadaşları için İbrahim Tatlıses'ten Yürüyorum Dikenlerin Üstünde parçasını istiyorum diyor dinleyicimiz. Şoför Nalan'ın iyi yayınlar dilerim. Gökhan Doğanay'dan Hangi Duraktayım parçası. Halil Güç, Ömer Çelik, Özhan Şahin, Kaya, Durmuş Yılmaz'a armağan ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkürler. Bir de sesli mesajımız mı var?
3: Şoför Nalan, iyi yayınlar dilerim. Gökhan Doğanay'dan Hangi Duraktayım parçasını, Halil Güç'ten Ömer Çelik, Oğuzhan Şahinkaya, Durmuş Yılmaz'a armağan ediyorum. Yayınlarsan sevinirim. Saygılarımla.
2: Yetişir mi söz veremiyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin Ankara'dan Zeliha, Akdağ Madeninde bulunan kalbim İlhan Aydın'a. Müslüm Gürses'ten Bir Mana Var sözlerinde şu ankisini armağan etmek istiyorum der. Mehmet Mat aramızda, hayırlı akşamlar. Olsun inşallah Nale Hanım. Baharım solmadan eskide ömrüm sorgun, bağlardan selamlar, saygılar. Aleyküm selam Mehmet Mat. Sorgun'a da selamlar olsun bizden. Bugün Yozgatlılar günüymüş arkadaşlar. Tüm Yozgatlıların günü kutlu olsun. Ablam Kahtalı Mıçı'dan Gönlüm seni ateşlerde yakacağım mümkün mü? Ama zor gibi görünüyor, bugün bir hata ettik, bir yerde toparlayamıyoruz. Neslihan aramızda, Çokra'dan, Köyüçayır alandan.
4: Selam canım, iyi akşamlar. Nasılsın Nalan Hanım?
2: Teşekkür ederim.
4: Eşim siz... Ahyan'a kıymetlime Bir Delinin Delisini istiyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür.

Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı Eser Metal. Şimdi de eski sanayi sitesi karşısında Sarıkaya'da kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi ve çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik.

0: selamlar Nale Hanım. Fransa'dan Nuri Uyar. İntizardan yolumuz düştü, gurbete çalarsanız sevinirim. Tüm gurbetçilere gelsin, Konuklar Kasabası'na selamlar. Size de hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğim ustamızıyla. Eser Metal Sorgun'da, Sanayi Sitesi Turgutoz Ağa Bulvarı'nda 0501-066-7066. Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. Samet Cengiz Yetkilimiz 0536-986-3944 iletişim hattımız.
1: Eser Metal, şoför Nale

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 30 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684

0: 0101, Mikail Yazanel, 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
4: Oğuz Efendi.

Evet, bu akşam biraz değişiklik olsun. Edip Akbayram'dan farklı bir parça dinleyelim istedim. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla. Salim demiş ki benim mesajımı okudunuz mu, kaçırdım mı? Okuduysam da kaçırmış da olabilirsin. Sadece kendim söylemiş, kendim dinlemiş de olabilirim. Yani hemen okuyalım. Ali Hanım Ankara'dan selamlar. Ben Çekerekli Salim Kizir. Bugün 23 Haziran Dünya Yozgatlılar Günü. Kutlu olsun. Aşık Ali Nurşani'den Çare Yok dinleyebilir miyiz? Bu parça tüm Yozgatlılara ve Çekereklilere armağan olsun demişsin. Listeye aldım parçayı, çoktan sıraya, hala gelmedi sıra. İyi akşamlar, yayınlarınızı yeni dinlemeye başladım. Çok güzel sizden. Kayseri Bünyan'da bulunan oğlum Azim için Özgür Kaplan'dan O Yare istiyorum. Azim'den çok sevdiği Ali Öz ve Halil Devim abisine de armağan olsun demişler. Fikret Delikanlı'dan Leniz Ozan Bünyan'daki oğlum Memiş'e gelsin diyor dinleyicimiz. Özgür Çayıralan'dan aramızda iyi akşamlar. Muharrem Aslan'dan Gönül çalar mısınız? Çayıralan'dan selamlar. İyi ki varsınız. Aleyküm selam. Siz de iyi ki varsınız. İyi akşamlar. Ankara'dan Erdal ben. Akdağ Madeni'nde bulunan oğlum Ömer Batuhan Çakır için Ferman Akdeniz'den Aman Aman parçasını istiyorum. Onu çok sevdiğimizi, özlediğimizi söylerseniz sevinirim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Musa aramızda Bünyan'da bulunan Musa Özbülbül'den Ali Öz ve Sedat Delioğlu'na Metin Işık'tan Yalan Oldu parçasını rica ediyoruz demişler. Uğur Heybeli aramızda. Alt komşum müdürüm Ahmet Menge ile apartmanın arka bahçesinden derinlikte Apollyon kirazı yoluyoruz. Ha, ne güzel, ve komşulara dağıtıyoruz Nalan Hanım. Kirazlar zibil demiş. Çaput dibi buraların deyimiyle. Ne güzel, bolluk var, bereket var bu sene demek ki. Şöyle isteklere döneceğim, sırada ne var? Engin Nurşani Eser Metal yorumuyla, katkılarıyla, yabancı isimli çalışmasıyla radyolarımızda.

da heder olsa, her günüm ayrı dert, ayrı keder olsa. Bugünüm dünden de beter olsa, yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Yoruldum, sadece yoruldum. Gözlerim yolda kaldı, yollarımı gözledim. Gözyaşlarım içime aktı, ellerden gizledim. Bilsem bu satırları yazarken bile seni nasıl özledim. Yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Beni bana bırak ne olur kalmadı ferim. Kabul ettim her şeyi, yok sende bir yerim. Öyle bir sızı ki bu, yanıyor ciğerim. Ama ben seni sevmekten

Sadece yoruldum. Evet, 20.44 Türkiye'nin saatleri, Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Selam, nasılsın Nalan Hanım? Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. Çayır Alan'dan Polis Erkan ben. Tayru Çar'dan sarılara boyamışsın saçını. Oğuz Efem ailesine Oğuzhan Bey'e sevgi ve saygılar sunarım. Çayır Alan'dan Polis Erkan.

7 Türkiye'nin saatleri. Şöyle bir bakıyorum, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Mustafa Yavuz'dan Azar Azar parçasını çalarsanız sevinirim. Sevdiğim Cevdet Kunt için gelsin. Bu kalbim onu sevmek için sebep aramadı. Hiç sesi yetti yüreğime. Seni çok seviyorum. Adam mesajıyla armağan etmiş. Hayırlı akşamlar diliyorum. Cuma günü vefat eden babam için bir şarkı istiyorum. Çayırılan Farlı Köyü'nden Mağfir Açık Göz oğluyum. Ah babam sağ olsaydı parçasını çalar mısınız? Teşekkürler. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. İyi akşamlar, Ankara'dan Erdal ben. Akdağ Madeni'nde bulunan oğlum Ömer Batuhan Çakır için Ferman Akdeniz'den Aman Aman parçasını rica ediyorum. Özlediğimizi söylerseniz sevinirim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. İyi akşamlarınız olsun. Turan Yiğit Çayıralan'dan aramızda. Ela Gözlüm'e, Ferdi Tayfur'dan Sevda Yerlerini rica ediyorum der. O da ama vakit doldu. Bugün aksilikler peş peşe geldi. Mesajların hepsini okuduk ama şarkıların hepsini yetiştiremedim malumunuz üzere. Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk programımızı. Eser Metal, Samet Cengiz 0536 986 39 44 arkadaşlar. Sorgun 0501 066 7066. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına teşekkürler. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazı.

0: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Beylikgazi, Kayseri. Telefon 336 24 27. İkinci şube Gülpar

0: şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, devarlar, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni, Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
0: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Benim mevzu çok derinde, kırgınım sana hayat. Hakkını helal et gençliğim, değmeyecek kişiler için seni mahvettim. Öyle çok nefret ettim ki bazı insanlardan Rabbim dedim, canımın yangınına vesile olan yeryüzü cehennem olsun onlara. Çok yaralanır oldu gönlüm, kabuk tutmana bile izin vermiyorlar. Deliler gibi ağlattığınız insana muhtaç kalırsınız umarım. Beni en iyi sen bilirsin ama bu sefer bildiğin gibi değilim. Söyle, seni kim üzdü bu kadar? Seçtiklerin mi, vazgeçtiklerin mi? Hey hayat, daha fazla yorma beni. Ben fazlasıyla öğrendim senin uğruna kaybettiklerimin bedelini. Herkes yolu layığına açık olsun. Ayrılıklar da adamına göre. Kimi Allah'a emanet edilir, kimi Allah'a havale edilir. Güvendiğimiz insanlar değil miydi bizleri yar yolda bırakan? Evla leke fe evla, kırdığın yerden kırılacaksın. Gülmeyi tekrar öğretemezsin darbeyi çok kez yiyen insana. Sen yine bana nasılsın diye sorma. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En güzeli şükre vurayım. Ben seni sevmekten değil, sana kendimi ifade edememekten yoruldum. Küçükken ben dağıtırdım, sen toplardın. Büyüdüm, şimdi ben dağıldım. Söyle bana, kim toparlayacak beni anne? Yakıp yıktığınız her kalbe muhtaç kalırsınız umarım. Seni de yoruyorum değil mi yüreğim? Sen de hakkını helal et. Ulan ben sana iyi ki varsın demiştim de. Susmayacağım ama unutmayacağım. Ben ne kalana git derim, ne de gidene kal. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu belirlemiştir zaten. Eğer biri sizi anlamıyorsa onu kendi haline bırakın. Zaman ona her şeyi anlatır. Şu kalsın ki aklınızda, kadının sessizliği vedadır. İnsan bazen sevmediği için değil, yorulduğu için vazgeçer. Bu çizgi düz olduğunda insanlar seni aniden sevecek. Sonradan bilinen kıymetin, kaybettikten sonra farkına varılan değerin, bir de kaçırılan heveslerin telafisi olmaz. Sizi hiç sayanı siz de yok sayın. Bu kadar basit. İnsanlardan bir şey beklemiyorum. Huzurumu kaçırmasınlar yeter. Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin. Hiç kimse yokken hep ben vardım. Bunu unutma olur mu? Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim. Her şeyi unutabilirim ama ihtiyaç anında sırtını dönenleri asla. Hiç kimse bir başkasının sırtındaki yükün ağırlığını bilemez. Olursa olur, olmazsa alıştık zaten. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ve heyetini kabul ederek belediyenin geliştirdiği Bozok SRG akıllı su sayacı sistemi hakkında bilgi aldı. Sistem, su kaynaklarını verimli kullanmayı, kayıp kaçakları anlık tespit etmeyi ve dijital hizmet kolaylığı sağlamayı hedefliyor. Yozgat merkezde 125 metrekarelik 3+1 daire icra yoluyla satışa çıkarıldı. İlk artırma 15-22 Haziran, ikinci artırma 15-20, 2 Temmuz 2020 6 tarihleri arasında yapılacak. Muhammen bedel 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Yozgat Çalatlı Keklik Üretme İstasyonu'ndan 900 kekliği Kırşehir'in dağlık ve ormanlık alanlarına bırakarak ekosistemi koruma ve biyolojik mücadeleye destek sağladı. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini devralarak kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyonu kaldırıyor. 81 ilde 249 istasyon ve 100 mobil istasyonla dijital yapay zeka destekli yeni nesil sistemler sunacak. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX 12 Haziran'da halka arz edildi. Hisseler ilk günlerde hızla yükselirken son 3 günde %23 düşüşle 600 milyar dolar değer kaybetti. Piyasa değeri 2 trilyon doları aşıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6002, 193 lira 67 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Futbolda 2026-2027 yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona eriyor. Süper Lig takımları kadrolarını güçlendiriyor. Arjantin 2026 Dünya Kupası J grubu maçında Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 yenerek tur atladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. Sorgun'da bugün hava parçalı bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 19 dereceye kadar çıkacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
3: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
2: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
3: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
2: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
3: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
2: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
3: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ektin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?

0: Oğuz Efem Gece.
1: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar, Oğuz FM Gece.

0: geliyorsun.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece. Oğuz FM Gece.
2: Şimdi mutluyuz.

karşı. Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

bir gece vakti kapına gelsem, yüreğimden seni seviyorum diyebilsem ve sen kapıyı açıp hoş geldin diyebilsen, işte bir efsane, bir çiçek, bir umut, bir aşk ve sen, seni seviyorum.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Dert kervanı dizi dizi olsun, efkar bastı hepimizi olsun. Bu dertlerin arasına düştük bir aşk

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevgi. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an, elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Ellerim buz gibi. Ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

ki ne oldum olayım. Akan sularınla ben de geleyim. Sakal seni cımbız ile yolayım. Bir kız bana hem mi dedi neyleyim. Bizim elde hurum olur uç olur.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde taç, öz dilek, hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

Ben senin sevdanla Mecnun olmayı seçtim. Sen bana Leyla olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Yârim misin, yaram mısın? Bu sahtekârı bile bozuk dünyada ben sana can oldum. Sen bana canan olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Dermanım mısın, derdim misin? Ben kendimi hayat sahnesinde sensiz izledim. Dilimde sözün bittiğini, gözümden ferin gittiğini gördüm. Yüzümü güldüren gülüşünü özledim. Benim tek derdim sendin. Sen bana derman olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum?

0: şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.